Herjen sırayla bir kamlım olsa onu ben sveymür. O da likur şoperleri yöyüm öpü snatimin. Ve altakan lega vontura neredesi heymür.